Bin aşağı doğruya. Doğdu mu hiç bayağı? Garımı doğdu bir ayağı.